0: Merhaba, ben Beril. Yaklaşık 2 senedir Avustralya'da yaşıyorum. Bu programda Türkiye'den ayrıldığımdan beri zihnimi meşgul eden konuları kendi deneyimlerim üzerinden sosyal ve kültürel bağlamlar ile birlikte konuşuyoruz. Bu program MCCCSA tarafından desteklenmektedir. Community Voices kapsamında bize bu alanı sağladıkları için Multicultural Communities Council of South Australia'ya teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzde ise arkadaşlık kavramı üzerine konuşacağız. Aslında hepimizin çok iyi bildiği bir konu ama yurt dışında yaşamaya başladıktan sonra insanın üzerine yeniden düşündüğü konulardan biri de arkadaşlık oluyor. Çünkü göç ettikten sonra yalnızca yaşadığımız şehir değişmiyor, ilişkilerimiz, beklentilerimiz ve insanlarla kurduğumuz bağlar da dönüşüyor. Bu sohbeti de tek başıma yapmayacağım. Bugün konuğum Deniz. Hoş geldin Deniz. Programa katıldığın için çok teşekkür ederim. Sen de uzun yıllardır Avustralya'da yaşıyorsun. Üstelik farklı şehirlerde yaşama deneyimin de var. O yüzden hem Türkiye'deki arkadaşlık kültürünü hem de Avustralya'da zamanla değişen arkadaşlık dinamiklerini birlikte konuşacağız. İstersen en baştan başlayalım. Sence Türkiye'de arkadaşlık deyince aklına ilk ne geliyor?
1: Merhaba Beril. Öncelikle bu fırsat için çok teşekkür ederim. Arkadaşlık deyince aklıma tabii çok farklı şeyler geliyor. 17 senedir buradayım. Önce Sydney, sonra Adelaide. Şehirden şehire farklılıklar gösteriyor arkadaşlık. Tabii kültürel farklılıklar da var. Yaşla ilgili değişen şeyler, beklentiler de değişiyor belki arkadaşlıkla ilgili. Ama ben burada zannederim kendimle arkadaş olmayı çok daha iyi öğrendim. Çünkü insan yapayalnız kalıyor. Sudan çıkmış balık evet. gibi oluyor. Özellikle ilk nesil göçmenlikte. Birkaç sene sürüyor. Her aradığınızı bulamıyorsunuz. Veya arkadaşlıklar oluşuyor fakat arkadaşınız başka bir şehre göç ediyor iş nedeniyle. Beklentiler değişiyor. Gerçekten zor. Gerçekten zor çünkü o arkadaş bir yerde aileniz gibi oluyor. Tabii kaybetmiş olmuyorsunuz ailenizi ama bir anlamda da kaybetmiş oluyorsunuz. Çünkü uzaktalar. Arkadaşla gidince kimse kalmıyor. Gerçekten arkadaşlık kavramı burada biraz daha değişik. Evet, onun ben de farkındayım. Zaten kendi aramızda da sohbet etmiştik. İçi daha farklı şekilde doluyor.
0: Evet, o yüzden bence Türkiye'de arkadaşlık da hem bazen daha sıcak ve yoğun ama mesela buradaki arkadaşlık dinamikleri birazcık daha bir tık daha mesela yüzeysel kalıyor diyebilir miyiz?
1: Yüzeysel nasıl kalıyor.
0: Bir deneyimin var.
1: Yani yüzeysel kalıyor mu? Evet ama kendimizi de korumak zorundayız. Ben hani kendimi sonuçta ben Almanya doğumluyum ama Türkiye'de yetiştim. Orada çalıştım yıllarca. Buraya geldiğimde ilk geldiğimde zaten 29 yaşındaydım. Sonra tekrar döndüm 36 yaşında yani hani bir çocuk bebek değildim. Ona rağmen ben bile değiştim. Yani ben bile Avustralyalı oldum. Hani arkadaşlıkta beklentilerim var ama sınırlarım da daha fazla. Hani bir Türkiye'ye gittiğimde bana sordukları zaman işte bu niye yok, çocuğun niye yok, şu niye yok falan bir süreden sonra ben sıkılıyorum. Çünkü artık buraya alışmışım, buranın kültürüne de alışmışım. O yüzden yapabileceğim şeylerin de belli bir sınırı oluyor. Yani o sınırları ben burada öğrendim. Belli bir yaştan sonra öğrendim. İkisini de seviyorum. Bazen onu seviyorum. Türkiye'ye gidince bir 15-20 gün açılıyorum, rahatlıyorum. Sonra fazla geliyor.
0: Buraya evet, gelip de... bir noktadan sonra buraya da iyice özümsüyorsun değil mi?
1: Buradaki... Sanırım. Ben hep kendimi en azından kendime örnek vereyim. Böyle Alien filmindeki gibi hissediyorum. İki varlık birleşiyor. Yepyeni üçüncü bir şey ortaya çıkıyor. Yani o da kötü değil, bu da kötü değil.
0: Peki mesela sence şehirlerdeki arkadaşlık dinamikleri de bu noktada biraz farklılıklar gösteriyor mu?
1: Gösteriyor.
0: Değil mi? Mesela sen İstanbul'dan geliyorsun.
1: Ben İstanbul'dan geliyorum. Biliyorum sen Ankara'dan geliyorsun ve ben Ankara'da yaşamayı her zaman çok istemişimdir. Çok da gıpta ettiğim bir şehirdir. İnsan ilişkileri.
0: Çok Ankara'cıyım evet. Evet evet.
1: Beni ilgilendirmiyor yani İstanbul'un boğazı güzelliği, şehrin güzelliği dersek Sydney de çok güzel. Ama kültürü bana daha soğuk geliyor. Her zaman öyle çünkü semtler birbirinden çok ayrı, ulaşım daha zor. Arabaya muhtaçsınız. Güzel bir kafe var 20 kilometre ötede. İşte Sydney Harbour Bridge tamam çok güzel ama senede kaç kez görüyoruz. Yani daha çok daha farklı ilişkiler ağı var. Adelaide'de ben daha sıcaklık buldum. Herkes birbirine günaydın diyor. genci yaşlısı, herkes birbirine daha destek oluyor. Ben burada o huzuru buldum. Aradığım huzuru, böyle dağlara, tepelere bakıyorum, burada buluyorum.
0: Evet, burası bana da daha inklusif geldi. Ve ben de Melbourne'den geliyorum. Ve hani burada daha böyle insanlar daha kapsayıcı, daha böyle daha friendly, daha böyle gülümseyen yüzlerle daha sık karşılaşıyorum Melbourne'a göre. Peki şimdi İstanbul ve Ankara'daki arkadaşlık dinamiklerine geri dönecek olursak. Ben Ankara'dan geliyorum ve Ankara'daki dinamikleri şimdi aslında düşündüğüm şey tam olarak şöyle bir şey. İstanbul çok daha yoğun ve eğlenmek için insana Ankara'dan çok daha fazla şey sunduğu için bunun arkadaşlık kurmadaki dinamikleri de biraz daha farklı oluyor gibi geliyor. Ankara daha az imkanlara sahip olduğu için İstanbul'a kıyasla insanlar birazcık daha böyle kendileriyle daha fazla hem vakit geçirmeye daha eğilimli oluyor hem de arkadaşlarıyla daha böyle grounded bir zemin üzerinden sanki bir ilişkilenme içine giriyor gibi. Yani konuşulan konular daha çok böyle işte karşıdakinin hisleri, düşünceleri, işte deneyimleri üzerinden hep şekilleniyor. Ama sanki İstanbul'daki arkadaşlarımın sohbetleri biraz daha böyle şehirdeki etkinlikler ve hani şehrin onlara sunduğu böyle eğlence kültürü üzerine birazcık daha şekillenen bir dinamik var gibi geliyor. Senin de deneyimin öyle miydi? Ne dersin?
1: Öyle, o kısım var. Yani İstanbul'da arkadaşlık kuracaksanız çocukken, üniversite çağında en geç, yani bir şeyler paylaşmış olmak gerekiyor aile gibi. Bir o beraber okumak, bir sınıf paylaşmak, anıları paylaşmak gerekiyor ve kendi içlerine daha zor kabul ediyorlar. Hı hı. Ama bunun aynısı Sydney'de de olduğu gibi Adelaide'de de var. Adelaide'de de belli çevreler içine girebilmek daha zor. Hı. Yani belli bir zaman ve emek alıyor. O emek her yerde var. Ama ben burada Berlin'i eklemek isterim. Hı hı. Berlin çok güzel bir şehir değil. Çok fazla gezecek bir yerde olmadığı için daha
0: kesinlikle,
1: çok
0: kesinlikle katılıyorum.
1: İçeride zaman geçiriyor. Arkadaşlıkta, hatta o meşhur kulüpleri Bergen bile hiç tahmin etmediğiniz böyle endüstriyel warehouse tarzı bir yer. İçeri girince hemen herkes dans ediyor. Herkes birbirini kabul ediyor. Aynı şey burada da var. Yani Adelaide güzel ama bir Sydney, bir İstanbul değil. Hı-hı. Melbourne de bir Sydney, İstanbul değil. Zannederim o kapalı mekanda arkadaşlık edebilmek kültürü, kapalı mekanda sıkılmadan birbirlerinin derdini dinlemeyi de getiriyor. Yani o da bir eğitim, o da bir kültür. O yüzden ben biraz kışı bol olan, soğuğu böyle zor geçen, insanı üşüten, çok da harika böyle bir boğazı vesairesi olmayan bir yeri tercih ediyorum.
0: Evet, değil mi? İnsanlar birazcık daha birbirleriyle daha samimi bir yerden bağlanıyormuş, evet, gibi geliyor bana da. Yani şehirler güzel, evet, ama hani bir noktada birazcık hani arkadaşlık dinamikleri daha eksik kalıyormuş gibi yani.
1: Kalabiliyor. Hani,
0: evet.
1: Kalabiliyor. Hele dışarıdan bakınca kesinlikle.
0: Peki mesela yurt dışında arkadaşlık bulmak neden zor? Yani ne arıyoruz, neyi bulamıyoruz? Bu konu çok üzerine böyle tabii buraya yani yerleştikten sonra daha fazla üzerine düşündüğüm bir konu haline geldi. Avustralya'ya yerleştikten sonra. Hani başlarda acaba burada arkadaşlık kurmayı zorlaştıran şey acaba sadece dil mi diye çok düşünmüştüm. Ama sanki bir noktada hani dil kesinlikle evet. Ama bir taraftan cultural context de hani sanki böyle işin içerisinde, yani aslında bayağı işin içerisinde gibi. Senin deneyimin ne düşünürsün bu konu hakkında?
1: Yani aile kültürü önemli. Yani benim en yakın arkadaşım burada Hong Konglu. Ve onları gittim ziyaret ettim. Aynı kendi ailem gibiler. Hani konuşma şekilleri, birbirlerine davranışları. O kadar rahat ettim ki evlerinde yoga bile yapabildim.
0: Çok güzel.
1: O kadar rahattı. Sonuçta yani kendi annem gibi hissettim onun annesini de. Çünkü aile kültürleri benziyor. Yaşama şekilleri, televizyon yeme yani televizyon seyretme, yemek yeme alışkanlıkları, uyku alışkanlıkları. Kültür önemli. Ben hani Asyalı kültürlü arkadaşlarımla daha rahat geçinebiliyorum. Ama değişebiliyor da. Yani ya da arkadaşlık mesela biriyle sinemaya gidiyorum, öbürüyle kitap okuyorum, öbürüyle başka bir şeye sohbet ediyorum. Ama Türkiye'de olduğu gibi her şeyi aynı arkadaşla yapmıyorum. Yani evet, öyle bir fark var. veya tabiri caizse, hani Türkçe'de zannederim böyle deniyor, kabak çiçeği gibi evet. böyle açılıp ondan sonra sükutu hayale uğramıyor.
0: Çok doğru, evet. Ben de acaba hani böyle mizah, hani ima etmek bir şey ya da böyle bazenlerde işte bizdeki sessiz kalmak, hani bunlar böyle aynı zamanda bir mesaj ve bir şey, hani ya böyle bizdeki anlamlarıyla tabii buradaki karşılaştığın hani farklı milletlerden insanlarda daha başka anlamlarda ifade edebiliyor. Bunların hepsini böyle tekrardan yeniden öğreniyormuşuz gibi geliyor bana yurt dışına taşınınca, yani bu kadar multicultural bir yerde yaşayınca.
1: Yani burası benim için bir Birleşmiş Milletler, hepimiz için. Ben o kadar mutluyum ki hayatımda yemediğim yemekleri, evet. görmediğim şeyleri o kadar hoşuma gidiyor ki, yoksa nerede bu imkana sahip olacağım? İmkanı yok.
0: Evet, evet, kesinlikle.
1: Seçiyorsunuz mesela, tabii ki bir Meksikalıysa arkadaşım daha sıcakkanlı oluyor genel olarak. Tabii genellemeler yanlış olabilir ama genelde tabii ki sıcak kültürler. Dün mesela bir bağırış çağırış, gece biz kedimle yatağımdan fırladık, ne oluyor diye. Herhalde bu Dünya Kupası ile ilgili Brezilyalılar toplanmışlar Arjantinlilerle, böyle giymişler üniformalarını. Şehirde dolaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar hem gece hem gündüz. Dedim hiç mi uyumuyorlar? Uyumuyorlar. Ama o kadar eğleniyorlar ki onların o gürültüsü, sevinci bile beni mutlu etti.
0: Biz bir de alışkınız galiba sokaktan seslerin gelmesine falan. O benim aradığım bir şey açıkçası. Hani Avustralya'da çok yok. Hani daha böyle suburban bir hayat yaşıyorsan burada. Şehirde yaşamıyorsan, şehirde var yine bir hani ses, bir arka plan, hani bir background sesi ama... suburblerde yok yani. Yok. Ben de duyunca çok hoşuma gidiyor kesinlikle. Onu arıyorum yani.
1: Aranıyor. Benim komşum Çinli mesela. Yeni taşındılar. Şimdi biz aynı balkonu paylaşıyoruz. O mesela suyunu süpürüyor, balkonunu yıkıyor. Ondan sonra ben biraz söyleniyorum. Ben kendi tarafımı temizliyorum. O işte özür diliyor. Tekrar alıyor suyu kendi tarafına, viledayla çekiyor falan. Aynı Türkiye gibi böyle yaşıyoruz.
0: Evet.
1: O bile beni, o su sesi bile beni mutlu ediyor. Yani bir şey paylaşıyorsunuz orada. Yani balkonun kiri bile olsa o, paylaşıyorsunuz.
0: Bir taraftan da böyle sanki bizdeki hani yani Türkiye'de oluşturduğun hani o pratikleri hani burada tekrar devam ettirmeye insan eğilimli oluyor.
1: Tabii.
0: Değil mi? Hani tabii. O biraz daha hani böyle kendini daha böyle bir safe hissetme hali oluşturuyor bir taraftan.
1: Doğru. Doğru. Yani güzel, hayat güzel.
0: Peki mesela Avustralya'ya taşındığından beri birazcık daha hani böyle Türklerle, buradaki Türklerle arkadaşlık kurmaya hani daha eğilimli mi oldun, yoksa böyle birazcık daha hani ben de dilimi de geliştireyim, birazcık da farklı kültürler öğreneyim diye biraz Türk komünitesinden uzakta kalmayı mı tercih etmiştin?
1: Tercihten ziyade ben belli bir yaşta geldiğim için beni bir Avustralya'da ailenin yanına koydular. Şehirden uzaktaydım, Sydney'de. Dolayısıyla çevremizde sadece İngiliz Avustralyalılar vardı. Bir de İtalyanlar vardı. Manly dedikleri uzak, hem de tepede bir yerde oturuyordum. Şehri de uzaktan görüyordum. Okulum da orada olduğu için uzun bir süre öyle devam etti.
0: Manly de güzel ama.
1: O da güzeldi. Sakindi. İşte papağanlar, hayvanlar, kuşlar hep öyle devam etti. Sonradan şehre alıştım ama ondan sonra Türk gazetesinde çalıştım. Türk radyosuna tabii ki işi dışlı oldum. Ama yine böyle her tarafa açığım. Yani tamamen Türkçe'de konuşmak istemedim. Çünkü İngilizcemi geliştirmeye çalışıyordum. İngilizce konuşamıyordum ilk geldiğimde. Dolayısıyla ilk günlerde ve hatta sonrasında da öyle gelişti. Türk arkadaşlarım var. Ama sonuçta tabii herkesin bir hayatı var. Yani zaman içinde 6 ayda bir görüyorum mesela. Ya da senede bir görüşüyoruz. Öyle söyleyeyim.
0: Yani ben geldiğimde böyle böyle bir tanıdık his çok aradım mesela. Böyle uzun bir zaman sonra ben işte Melbourne'a geldim, yerleştim. Bir sene sonra bir işte Türk'le yolum kesişti ve bir yerden bir yere taşınıyordum sanırım o zamanlar. Hani arabam da yoktu. Ve bana dedi ki hani bir şey ihtiyacın olursa kesinlikle ara beni, bak bu benim numaram. Şimdi bu çok basit bir cümle kesinlikle ama şimdi bunu o zamana kadar bir senedir böyle bir şey hiç duymadığım için hani bunun duymanın ne kadar beni rahatlattığını böyle gerçekten cümlelerle anlatamayacağım kadar rahatlamıştım yani. Hani o böyle hani tanıdık böyle bir his, tanıdık cümleler, hani onlara çok çekilmiştim mesela. Böyle bir şey sen aramış mıydın hani geldiğinde ya da?
1: Ben herhalde daha soğukkanlıyım bu konularda. Biraz böyle soğuğum ya da öyle söyleyeyim. Aramadım. Hiç yalan söylemeyeyim. Geldim. Hemen kendi inzivama böyle çekildim. İçime, kabuğuma çekildim. İngilizce öğrendim. Her milletten arkadaşlık edindim. Aramadım. Ne yalan söyleyeyim. İçini aradım desem hani radyo programı olduğu için yalan söylemiş olurum. Kişilik farkı herhalde burada ortaya çıkıyor. Olabilir. Yani ben çok böyle arayan biri de daha az arayan biriyim. Ama aradım mı da tam böyle ararım, bulurum ama belli bir yere kadardır. Yani nasıl söyleyeyim? Belki Almanya'da doğmanın şeyi bu, bilmiyorum.
0: Olabilir. Yani zaten hani Almanya'da, Berlin'de bir süre kalmıştım ve böyle hani Türkler hemen bir kol mesafesi uzaklığında ya hani Almanya'da. O yüzden hani böyle hani ulaşmak istesen ulaşırsın, onun rahatlığını bilmek var. Ama mesela hani Avustralya'da daha az bir komünite galiba, yani tabii Türk komünitesi başka milletlere
1: göre. Toplam 60 biniz yani biz zannediyorduk ki 250 bin 300 kişi 300 bin kişi falan. Bir nüfus sayımı yaptılar vaktiyle, çıktı işte herkes yani iyice iyi de bir sayım oldu. Hadi şimdi olsun yeni göçmenlerle 70 bin olsun ama yani çoğu da Melbourne'dedir. Hı hı. 10 bine yakını, 10 bin Türkiye'ye yakın Sydney'deydi o zaman. 50 bin Melbourne'deydi. Birkaç yüz kişi de herhalde 1000 kişi bile olsa yani belki buradadır, bilemiyorum. Ama yani çok büyük bir Vietnamlı, bir Çinli nüfusu gibi de değiliz burada Allah için.
0: Hı hı. Evet evet, kesinlikle aynen. Yani sokakta çok daha fazla, çok ben hiç Türk, bir kere sadece Türkçe bir ses duydum ve onda da böyle bir anda hani ah bir dakika ben bu dili biliyorum falan deyip böyle hani öyle bir hevesle, heyecanla bir arkama dönmüştüm. Daha başka milletlerin daha ağırlıklı olduğu bir yer tabii bir yandan. Peki o böyle işte hani her şeyin yani hiçbir şeyin daha doğrusu tanıdık olmaması. Mesela burada hani sokaklar çok büyük. Hani sokaklarda işte çok fazla böyle Türkiye'deki gibi canlı canlı bir ortam yok ya. Hani yok. Mesela işte barların, kafelerin önünde çok fazla insan görmüyoruz aslında Avustralya'da. Ama mesela Türkiye'de hani barların önü de ayrı bir mekanmış gibi hani sanki.
1: Tabii. Değil tabii mi? Sokak kültürü farklı ama yani
0: veya kapalı. Duyduğumuz sesler de hani etraftan hani böyle farklı, hiç hani aşina olmadığımız hep. Ama sen şimdi tabii ki bir taraftan da çok uzun zamandır buradasın, artık alışmış olabilirsin ama.
1: Ben alıştım, bir de şimdi şöyle bir şey de var. Eskiden daha çok ses istiyordum ama şimdi kafam da götürmüyor. Yani biraz yaşımla da ilgili herhalde. Biraz sıkılıyorum yani o kadar çok ses olduğu zaman. Ondan Adelaide'e geldim zaten. Yani ses istediğim zaman bir kulübe, bir yere gider otururum ama bazen de insanın canı sadece rahat etmek istiyor.
0: Doğru.
1: Birebir sohbet etmek istiyor. Dün seninle ettiğimiz gibi mesela.
0: Evet, evet o çok terapi gibi evet, oluyor bir güzeldi. Taraftan. Bir noktada arıyoruz da hani ben de evet öyle düşünüyorum yani. Tamamen böyle hani Türkçeden, Türklerden kopmak hani çok iyi gelmedi bana. Bir dönem yaptım onu. Çok orada olamadım yani.
1: İkisinin arası.
0: İkisinin arası evet. Yani şeyi çok arıyorum ben hala açıkçası böyle hani. Atıyorum mesela Duman'dan bir şarkı dinlediğimde mesela hani bununla hani belli ortak bir hafıza oluşturduğun insanlarla hani konuşmak, onlarla sohbet etmek veya böyle hani gününün yani çok da böyle keyifli geçmediğinde hadi bir rakıya mı gitsek ya diyecek birinin olması atıyorum.
1: Tabii.
0: Gibi değil mi? Böyle eksiklikler.
1: Onlar aranıyor ama ben eminim. Olacak. Onlar da olacak. Yani iki sene uzun gibi geliyor. Hatta bir arkadaşım öyle geldi ve gitti. Sonra da döndüğüne pişman oldu. Çünkü erken vazgeçmiş oldu. Belki birkaç sene geçmesi gerekiyor. Yani benim yani kendi deneyimim 4 veya 5. yıldan sonra artık bazı şeylere alışabildim. Ve evet, geriye bakmamayı öğrenebildim. Ama yine de zaman zaman geriye döndüm. Hatta Türkiye'yi de tekrar döndüm. Çünkü o aradığınız yakınlık, aile yakınlığı, arkadaş, eski arkadaşlar, okul arkadaşları hepsi orada. Hele burada iş yolunda gitmeyebilir, aşk yolunda gitmeyebilir. Bir ayrılık bir şey olduğu zaman insan o zaman Türkiye'yi daha da çok özleyebiliyor. Evet. Ama her şey yolunda gidiyorsa burada da o verdiğiniz enerjiye göre çok da güzel insanlarla tanışılabiliyor. Ama iki sene onun için kısa bir zaman. Çünkü de hayat yerine oturacak, iş yerine oturacak, ev oturacak, semt derken zaten birkaç sene geçmiş oluyor.
0: Evet, fark ediyorum. Tam oradayım aynen, tekrar bir bambaştan, yani baştan bir hayata başladığın için hani tam olarak o yüzden.
1: Sıfırdan başlıyoruz, evet. Hepimiz başladık. Bu da belki insanı bazı yerde yoruyor, bazı yerde hayat daha zor geliyor.
0: Çok dalgalı bir süreç gerçekten bu. Yani bazı günler çok keyifle uyanıp çok güzel günler geçiriyorum. Bazen ama ya acaba hani hani bir şeyler yolunda gitmiyor mu ya diye böyle bir hani daha bir moralimi bayağı düşürüyor. Ya o an o alanlarda işte tam o zamanlarda hani biriyle konuşmaya çok ihtiyacım oluyor mesela ama o da böyle işte hani Türkiye'den ve hani böyle benzer bir kültürel konteksten geldiğim biriyle konuşmak sanki daha taşlar yerine oturuyormuş gibi geliyor.
1: Öyle ara beni öyle hissettiğinde çünkü orada dilin de farkı var. Yani insan 15-20 senede bile o Türkçedeki bazı deyimleri bulamıyoruz. Yok mesela, yani. Bir arkadaşım mesela demişti. Ben dedi şimdi dedi şu adamın dedi böyle iki kaşırın ortasına böyle vurmak istiyorum. Şimdi bunu ben çevirdiğim zaman tabii karşıdaki de korktu, kız gerçekten vuracak zannetti. O değil ama yani her şeyi de çeviremiyoruz moda mod olarak olmuyor. Yani aynı anlamı vermiyor. Çok haklısın.
0: Evet, o aynı çok çok eksik kalıyor gerçekten. Peki Deniz, maalesef zamanımız dolmak üzere. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok keyifli oldu seninle
1: ben teşekkür
0: sohbet
1: ederim.
0: Etmek, deneyimlerini dinlemek. Programı bitirmeden önce birkaç duyurumuz olacak. Her ayın ilk pazar günü olduğu gibi bu pazarda TASA'nın hazırlamış olduğu Türk Toplumu buluşması gerçekleşecek. Tam da arkadaşlıktan bahsetmişken bu buluşmalarda farklı pek çok etkinlik yapıyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz. Arzu ederseniz paylaşmak için küçük bir tabak hazırlayıp bizlere de katılabilirsiniz. Saat 1.30 ile 4.30 arasında MCCC binasında 113 Gilbert Street Adelaide'de gerçekleşecek. Bu gibi etkinliklerimizi kaçırmamak için TASA'yı sosyal medyadan takip etmeyi de unutmayın. Ek olarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için de 31 Ekim Cumartesi tarihinde TASA yemekli ve canlı müzikli bir etkinlik hazırladı. Onun da biletleri çok yakında satışa sunulacak. Bu yüzden save the date. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda başka bir konuda yeniden buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe, gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.